yaşanır mı bu zulümle kahrilen? Asırlara sığmaz bizim derdimiz, yetmez olduk kendimize, kendimiz. Of of of of of of of. Ah, yaşanır mı bu zulümle kahrilen? Asırlara sığmaz bizim derdimiz, yetmez olduk kendimize, kendimiz. Of of of of of.

Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak.

0: evliler de, evliler de sevebilir. Unut o duyguları, yeniden tadabilir.
1: Radyo Moda.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: de reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar. Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
4: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta Traktör

Güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki, Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

değer verdim. Epezdin sen yüreğimi. Bir gün çıkarsam karşıma, affet diye affedemem. Dönemem sana geri bir gün.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis baskını düzenlendi, kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tepki gösterirken Özgür Özel baskını diktatörlük olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABİR, BULS ve PARDUS fonlarında 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yaptı. Kalan 49 fonun 34,1 milyar TL tasfiyesini hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk aşırı dozda verilen ateş düşürücü şurup yüzünden hayatını kaybetti. Uzmanlar parasetamol ve ibuprofenin kilo ve yaşa göre uygun dozda verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmek amacıyla yeni yazım çalışması başlattı. AB komisyonuyla teknik görüşme aşamasına gelindi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde halk otobüsü önünde otobüs şoförüyle bir şahıs tartıştı. Şahıs şemsiyeyle şoföre vurdu. Yumrukla karşılık veren şoförle şahıs kavga ederken yolcular araya girerek müdahale etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Viking Futbol Kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Viking 2-0 öne geçerken Bayern ancak beraberliği sağladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşısında galibiyet hedefliyor. Hoffenheim teknik direktörü Christian Ilzer kötü sonuçlar yüzünden görevini kaybedebilir. Cristiano Ronaldo Al Nassr takımında oynarken gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu vurguladı. 1000 gole ulaşmanın harika olacağını, zorunluluğu olmadığını söyledikten sonra gol sayılarını önemsemedi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6614 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin batısında Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur görülüyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur var. En yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu orta şiddette yağmur yağıyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı.
9: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

Radyo Moda. Radyo Moda. Başka şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans ver. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 1314 543 1314 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
2: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Buffer Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Buffer'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis baskını düzenlendi, kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. Cafer Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özgür Özel, baskını diktatör işi olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABİR, BULS ve PARDUS yönetimindeki fonlarda 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yaptı. Kalan 49 fondaki 34,1 milyar TL tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İstanbul'da etkili sağanak yağış Mahmutbey Habibler yolunda su baskınına yol açarak araçların ilerlemesini engelledi ve trafik adeta durdu. Su baskını ulaşımda büyük aksamalara neden oldu, trafik tamamen durdu. Bağcılar Mahmutbey'de servis minibüsü midibüsün aynasına çarptıktan sonra sürücüsü öfkelenip aracından inerek midibüs şoförüne küfür ve tehditler savurdu. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevredekiler araya girdi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde otobüs şoförüyle tartışan bir şahıs kapı önünde bekleyen şoföre şemsiyeyle saldırdı. Şoför yumrukla karşılık verirken yolcular araya girerek kavganın büyümesini önledi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Viking Futbol Kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Viking 2-0 öne geçerken Bayern ancak beraberliği sağladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşısında galibiyet hedefliyor. Hoffenheim teknik direktörü Christian İlzer kötü sonuçlar yüzünden görevini kaybedebilir. Cristiano Ronaldo, Al Nassr takımında oynarken gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu vurguladı. 1000 gole ulaşmanın harika olacağını, zorunluluğu olmadığını söyledikten sonra gol sayılarını önemsemedi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6614 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin batısında Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur görülüyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur var. En yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu orta şiddette yağmur yağıyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Auto Kale Auto Expertise.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda.

geceler sensiz gelir geçer. Sen şimdi uzak şehirlerde. Nasıl sevdim seni.

düşer yüreğime. Geceler sensiz gelir geçer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Dededen toruna, Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör.

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarmaer, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 çift 007.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da Halk TV'ye polis baskını yapıldı, kayyum atandı ve yayın durduruldu. Kanal yönetimi devredildi, 17 kişiye gözaltı kararı verildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirildi, yeni parti lideri Özel baskını sert kınadı. Türk pop müziğinin öncülerinden sanatçı Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi şarkılarla tanındı. Kariyerine 1960'larda başladı, farklı türlerde eserler seslendirdi. Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı nedeniyle 20 öğrenci nefes almakta zorlanıp hastaneye kaldırıldı. İki okul tahliye edilip eğitime ara verildi, ekipler valiyle el koyarak inşaatı durdurdu. Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, mal varlığı değerlerini meşru yolla elde ettiği izlenim oluşturmak suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında bağışların kaynağı ve dernek hesapları detaylı inceleniyor. Oyanık suçlamaları reddetti. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Kentin birçok ilçesinde yağış şiddetlenirken sürücüler trafikte güçlük yaşadı. Yağış nedeniyle ulaşımda zorluklar sürdü ve hava koşulları olumsuzlaştı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray Barcelona maçında iptal edilen Galatasaray golü eski hakemlerce offside gerekçesiyle doğru bulundu. VAR süreci ve somut karar detayları açıklandı. Fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımı yeni sezonda hem Türkiye'de hem Avrupa'da şampiyonluk hedefleyerek güçlü kadrosuyla kupaların en büyük talibi olmayı planlıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybederek Barcelona karşısında ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı, kırmızılılar henüz puanla tanışamadı. Lille ile karşılaşacak.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6595 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin batısında Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur görülüyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hafif yağmur var. En yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu orta şiddette yağmur yağıyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo Moda.

Senden saçlarım beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Halkın radyosu, halkın sesi.
6: Radyo Moda.

Başı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır,

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Silivri'de 98. duruşması devam eden 436 sanıklı yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu, savunmasını 34. gününde yaparak aile dayanışmasına teşekkür etti, hukuk sistemindeki eksikliklere dikkat çekti. Türk pop müziğinin öncülerinden sanatçı Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi eserleriyle tanınan Alpay, uzun kariyerinde farklı türlerde şarkılar seslendirdi. Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı nedeniyle iki okulda eğitim gören 20 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Okullar tahliye edilerek eğitim durduruldu, inşaat çalışmaları ise duraklatıldı ve inceleme yapıldı. Meclise sunulan kanun teklifiyle en az 15 yıl meslek kuruluşuna kayıtlı hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar yeşil pasaport alma hakkı kazanabilecek. Teklif, pasaport mağduriyetini azaltmayı amaçlıyor. İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Mahmut Bey Habibler yolunda su birikintisi oluştu. Araçlar su baskını yüzünden ilerleyemedi ve trafik neredeyse tamamen durdu. Yağış ulaşımı olumsuz etkiledi, trafik felç oldu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Galatasaray Barcelona maçında iptal edilen Galatasaray golü eski hakemlerce ofsayt gerekçesiyle doğru bulundu. VAR süreci ve somut karar detayları açıklandı. Fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımı yeni sezonda hem Türkiye'de hem Avrupa'da şampiyonluk hedefleyerek güçlü kadrosuyla kupaların en büyük talibi olmayı planlıyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybederek Barcelona karşısında ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı, kırmızılılar henüz puanla tanışamadı. Lille ile karşılaşacak.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6.591 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Orta Karadeniz'de, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olurken, orta şiddette yağmur altında gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olarak tahmin edilirken, hafif yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak, orta şiddette sağanak yağmur etkili olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece öngörülüyor ve orta şiddette sağanak yağışlar hissedilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
6: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı
7: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel makineden çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 1314 543 1314 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Unutma, unutma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
0: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
4: Yankı Düğün Salonu.
5: Yankı Düğün Salonu.
4: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
6: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta traktör, masa

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Ne dağından ne denizinden bezerdim. Ah Rize'de olsam, Rize'de olsam. Bir ucundan bir ucuna gezerdim. Memlekette olsam, Rize'de olsam. O temiz havası dolsa içime, derenin suları derse saçıma, katılsam yaylaya giden göçüne. Ah memlekette olsam, Rize'de olsam. 14'lümü çıkarıp da atardım, oltayla alabalık tutardım. Akşam oldu nerede olsa yatardım. Ah memlekette olsam, Rize'de olsam. Memlekette olsam.

kadar bilmiyorum hayatımız. Müebbet bir mahkumun firarıdır sevdamız. Aşkımız yarım kalsa da onurlu olsun davamız. Ağlama sevdiğim, ağlama yüreğim, ağlama meleğim, ağlama.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da sabah başlayan sağanak metrekareye 50-95 kilogram yağış bıraktı. Sultan Gazi'de ilkokul istinat duvarı çöktü, Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Gün boyu fırtına bekleniyor. Türk pop müziğinin öncüsü sanatçı Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınıyordu. Alpay 1960'lardan beri müzik yapıyordu. Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı nedeniyle iki okul tedbir amaçlı tahliye edildi. Kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci nefes almakta güçlük çekerek hastaneye kaldırıldı. İnşaat çalışmaları durduruldu. ABD koruması altındaki Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı GFS Pride konteyner gemisi, Hürmüz Boğazı yakınlarında isabet alarak batarken konteynerler su yüzüne çıktı. Hız tekneleriyle gelen kişiler yüzen paketleri yağmalamaya başladı, mürettebatın durumu bilinmiyor. Zübeyde Hanım Caddesi'nde otobüs şoförüyle tartışan şahıs şemsiyeyle saldırdı. Şoför yumrukla karşılık verince kavga çıktı. Yolcular araya girerek kavganın büyümesini engelledi ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe yetkilisi İbrahim Diaz transfer iddialarını yalanlayarak dayanaksız söylentiler olduğunu belirtti. Faslı futbolcunun transferi düşünülmüyor, konuyla ilgili kanıt yoktur. Milan, savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic'in sözleşmesini 2028'den 2031'e kadar uzattı. 25 yaşındaki futbolcu 80 maçta 7 gol, 4 asistle katkı sağladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında 3 puan hedefliyor. İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Lukaku kadroda ama sakatlık riski var.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6537 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Orta Karadeniz'de, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olurken, orta şiddette yağmur altında gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olarak tahmin edilirken, hafif yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak, orta şiddette sağanak yağmur etkili olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece öngörülüyor ve orta şiddette sağanak yağışlar hissedilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka.

0: Siz hala halılarınızı eski usulde mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez sana.

yalan diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop Yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 10 40 544 10 40 40. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
4: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançta daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Moda.

Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

geçmişimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: bebeğim.
1: Radyo Moda.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
4: Özel makineden çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
5: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536-042-40-55. 0536-042-40-55.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: gidelim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yankı Düğün Salonu.
3: Yankı Düğün Salonu.
2: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
4: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
5: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
3: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
4: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da, etin en tazesini Ova'dan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali. Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Canımı veririm de veremem seni. Gönlümü verdim, kalbimi verdim. İşte ben seninim. İşte ben seninim. Seninim. Anladım, sensiz olmuyor. Bu can sensiz yaşamıyor. Çok denedim sevgilim. Sensiz işte olmuyor. Olmuyor. Olmuyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da.

0: Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil.
2: Radyo Moda.

Mor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana?

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç